Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Ali Haydar Aslan'dan alınan bir Amasya türküsüyle başlıyoruz. Eşimden ayrıldım, yamandır halim. Beyhan Karslı sizlerle.

Bayram Avcı ve Ahmet Çalan'dan alınan bir Yozgat türküsü dinleyeceğiz. Emine Koç'tan. Daş dönmüyor, dönmüyor.

gözlüm, ben bu elden gidersem, zülfü perişanım, kal melul melul. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul. Hulusi Seven'den alınan bu Erzurum türküsünü Köksal Coşkun'dan dinliyoruz.

Seheryeli programımız bir Malatya türküsüyle devam ediyor. Gezmedim, yorulmadım. Kaynak kişi Kemal Çığırık ve seslendiren Dünya Tekin.

Bayram Çalışkan'dan Muzaffer Sarısözen'in derlediği Yaylalar İçinde Erzurum Yayla türküsünü Gülcan Kaya Aral seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Iğdır yolları daştı. Seyit Al sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz," dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapıldı. Oturum, etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı'nın savunmasıyla başladı. Subaşı, savunmasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın baskısıyla mağduriyet yaşadığını iddia etti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Oyal Ali Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açıldı. Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alındı. Oyal Ali Arslan'ın ikametinde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen

0: Ve Lale Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.
1: Spor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Derece Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, iyi sabahlar. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız başlıyor 7 haberlerinden hemen sonra. TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabah programını dinlemeye başladınız. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. 9 Eylül 1922. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde atılan en önemli adımlardan biri. Savaşın son safhasında kazanılan bu zafer Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini taçlandırdı ve Cumhuriyet'in temellerini attı. 9 Eylül 1922 sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda ulusun kararlılığının, direniş ruhunun ve özgürlüğe olan inancının bir sembolü. Ve Türk tarihinin dönüm noktaları olmayı devam ediyor. İzmir'in kurtuluşu, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasını ve Cumhuriyet'in kurulmasının önünü açıyor. Biz de bir kez daha gurur ve onur günü olarak coşkuyla kutluyoruz efendim. Kutlu olsun tüm ulusumuza. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayınımız, bugünkü sabah yayınımıza İzmir'in güzel türküleriyle başlayalım istiyoruz. Programı sizler için hazırlayan Ahmet Şenses, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ay Yıldız ve mikrofonda ben Pınar Kundakçı Temel. Şimdi sözü sanatçılarımıza ve İzmir'in türkülerine bırakıyoruz. Önce Semra Bağcı, şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir diyecek. Ardından da İzmir'in kavaklarını Osman Kalay'dan dinleyeceksiniz.

İzmir'in türküsünü Ekrem Güyer'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu güzel ezgiyi, İzmir'in kabaklarını Osman Kalay'dan dinledik. Saatler 7.16'yı gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Bugün 9 Eylül.

2026 Çarşamba dedik. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde programımız devam ediyor. Bir kez daha tüm ulusumuza kutlu olsun diyelim ve devam edelim türkülerimize. Şimdi dinleyeceğimiz türkü dünden kalan istekler saatinden bir ezgiydi, bir türküydü. Sanatçımız İclal Akkaplan yorumuyla dinletelim. Ahu gözlüm, tut elimden.

Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsünü Tülay Ağgil'den dinledik. Şimdi hemen bir türkü daha geliyor. Ardından karayollarındaki son durumu aktarıyoruz. Yolda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Şehirler arası yollarda, trafikte kolay gelsin, hayırlı yolculuklar diyelim. Ve Yozgat'ın türküsüne Mücella Atan'ın yorumuna kulak verelim. Aysel Sezer Tüfekçi'den Nida Tüfekçi'nin derlediği türküdür. Yandan oyna, yandan oyna, kız halayı yandan oyna.

0: yol durumu.
1: ...9 Eylül 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle... ...O2 Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı yapılacak çalışmalar... ...başladı çalışmalar esnasında trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor... Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması var. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Simav-Gediz yolunun 29 ile 30. kilometreleri arasında menfez yenileme çalışması nedeniyle Gediz yönü kapalı, trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar dileriz.

Rahmet olsun Ahmet Turan Şan'a, İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli sanatçılarındandı. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye, Antalya'nın türküsünde onun yorumunu sizlere sunduk. 7.35 olmuş saatimiz, yol durumunu aktardık, hava tahmin raporunu da okuyacağız. Bakalım bu çarşamba günü yurt genelinde hava nasıl olacak? 8'de tahmin raporunu veriyoruz. 8 sonrasında sizin saatiniz başlıyor, iletileri görmeye başladık, istekler düşüyor.

TRT Türk'ü sayfasına sosyal medyada Facebook, X, Twitter, Instagram'da pek çok dinleyicimizin iletisini görüyoruz. Yeni dinleyenlerimizin de isimlerini okuyacağız her zaman olduğu gibi. Belki dinliyorsunuz, programımızın sürekli dinleyicisisiniz ama ilk kez yazan dinleyenlerimiz de oluyor. Onlara hoş geldiniz diyelim. Bekliyoruz efendim mesajlarınızı, iletilerinizi, imkanınız varsa tabii ki sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türk'ü sayfasına diyelim. Ve Soner Özbilen'e şimdi kulak verelim. Agim Gürses'ten Mehmet Özbey'in derlediği bir Rumeli türküsünü seslendiriyor. Bir evler yaptırdım Ramize.

Penceresi dilmeden, inip gelir irmeden, geldi geçti gülmeden, dargın mısın Kezban yenge? Burdur'un Altın Yayla Dirmil'in türküsünü sanatçımız Sevinç Sarı seslendirdi. Kadir Türen'den Salih Urhan'ın derlemiş olduğu türküydü. 7.43 saatimiz yeni bir günün sabahında İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. 9 Eylül 2026 Çarşamba, haftanın 3. gününü karşılıyoruz bu türküler eşliğinde. Şimdi Diyarbakır'a gidelim tekrar. Celal Güzelses'in türküsünü de Bahattin Karakoç'tan dinleyelim. O yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. O yâre mektup yazdım, yollayamadım.

Şanlıurfa türkülerinin en sevilen yorumcularından Münevver Özdemir'den dinledik Şanlıurfa'nın bu türküsünü. Dağdır yar, dağdır. 7.50 olmuş saatimiz, zaman yaklaşıyor. İstekler bölümüne sıradaki türküyü seçen, sevdiklerine, ailelerine, dostlarına bir türkü armağan etmek isteyen dinleyenlerimiz de sosyal medyadan ulaşmayı sürdürüyorlar. TRT Türkü sayfasına geliyor mesajlar, paylaşımlar diyelim. Şimdi Sabahattin Gülümser'in sesi.

Bestesinden bir Neşet Ertaş türküsüyle devam edelim. Muzaffer Sarı Sözen, Neşet Ertaş'tan derlemiş Kırşehir'in bu sevilen ezgisini. Suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor. Düştüm merhametsize, hiç halimden bilmiyor. Leyli leyli köylü kızı, sen allar giy ben kırmızı. Yine doğdu tan yıldızı, doğmaz olsun tan yıldızı.

Sanatçımız Sema Kayadoğan'ı dinledik. Zap suyu derin akar. Efendim saat 7.57. Şimdi hemen bir türkü daha gelsin. Karadeniz'den seçelim bu türküyü. Ardından hava tahmin raporunu okuyalım ve sonrasında da istekler saati başlasın diyelim. Şimdi Özlem Üngör ve Terazi Tertayırım.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporuna bakıyoruz. Efendim bugün akşama kadar yurt genelinde hava nasıl olacak detaylandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzeydoğu kesimlerinin.

kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artıyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle tahmin raporuna göre: Bursa 32, Çanakkale 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Denizli 36, İzmir ve Uşak 32, Muğla 33, Adana 37, Antalya 34, Burdur 33, Hatay 32, Ankara, Konya 28, Eskişehir 30, Nevşehir 25, Bolu, Düzce 28, Sinop 27, Zonguldak 26, Amasya 27, Rize ve Trabzon 24, Samsun 28, Erzurum, Van 23, Kars 21, Malatya 28, Diyarbakır, Gaziantep 34, Mardin 31, Şanlıurfa 35 derece.

Efendim ikinci saatimize istekler saatine Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinlediğiniz Azerbaycan'ın bu güzel ezgisiyle başladık. Hemen ardından bir türkü daha gelsin yine Azerbaycan'dan. İstekler saati başlasın dedik. Sıradaki türküye ortak olmak isteyenler, güzel bir türküde yakınlarıyla dostlarıyla buluşmak isteyenler bu frekansta, bu programda. Seher vakti sen tarlaya gidende ses yayılır dört bir yana Süreyya. Elindeki gonca gülü derende gelmeyesin bizim ele Süreyya diyor sanatçımız İmran Koç.

Efendim 8:11 oldu saat. Bu türkümüzde Kerkük'tendi. Sizler için Ahmet Tuzlu seslendirdi. İstanbul'dan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. 9 Eylül 2026 çarşamba günü sabahında bir kez daha kutlu olsun diyelim. 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun bugün 104. yıl dönümü, tüm ulusumuza kutlu olsun. Hemen dönüyoruz sosyal medyaya. Sizlerden gelen paylaşımları dillendiriyoruz. Türkülerimizi de armağan ediyoruz. Dün yayınımızın bitmesine yakın dakikalarda gelen bir istekti bir dinleyicimizden. Demişti ki dinleyicimiz Uğur Uyanık, günaydın herkese. TRT Türkü'yü sürekli dinliyorum, bir kamu çalışanıyım. Bilgisayarımda işlerimi aksatmadan arka planımda sürekli TRT Türkü çalıyor. İstanbul Kartal'dan sizi dinliyorum. Memleketim Safranbolu'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki türkü Konar Köyü'ne gelsin demişti. Biz de kendisi için şimdi bir Safranbolu türküsü yayınlayalım istiyoruz. Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden başka kimlere ortak edelim? Nide Kemerhisar'dan Murat İşisağlam yazdı. Maya Türköz bizi İzmir'den dinliyor. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan dinleyenimiz. Mustafa Elduran hayırlı sabahlar demiş. Davut Güleç Kayseri'den yazıyor. Sıradaki türkümüzün isteklisi Gürol Seçil Kara çifti güzel bir güne hep beraber merhaba diyelim dedi. Selami Kabakçı bizleri Niksar'dan takip ediyor ve sıradaki türkülerimizi istiyorlar. Serpil Demirci de bize katılmış, Kocaeli İzmit'ten hayırlı sabahlar diyor. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına sağlıklı mutlu günler diliyorum diye yazdı. Ali Yavuz hayırlı sabahlar Yalova'dan, eşim Sultan Hanım, oğullarım Selim ve Fatih ile gelinim Begüm kızıma armağan olsun. Trabzon Araklı Kayırık Köyü'nden dinleyicimizdir Mehmet Ali Akyıldız, İbrahim Özüdoğru Çorum'dan beraberliğimizde, Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal ve Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan gelecek olan türkümüzün de ortakları. Saadet Yılmaz Bircan söylüyor Karabük Safranbolu'nun türküsünü, Taş Harman'ın mazısı.

Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kırşehir Türküsü'nü Deniz Dalgasız Olmaz'ı Özlem Özdemir'den dinledik. Saat 8.21'i gösteriyor. İletilerle, isteklerle devam ediyor. Instagram'a döndük bakalım hangi dinleyenlerimiz mesaj göndermişler. Murat Odabaşı'nın mesajıyla başlayalım. Diyor ki Anadolu insanının sevincini, acısını, hasretini paylaşan, kelimelere döküp ezgilerle mühürlediği yalın, sade ve en samimi iç döküşüdür türküler. Sayfalarca yazının anlatamadığı derin bir duyguyu iki kıtaya sığdırır, ezgilerle kalplere kazır türküler. Günaydın, mutlu sabahlar İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde, değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Yaşanmışlıkların filtresiz en saf hali, yöre yöre duyguların ezgisel dağılımı, türkülerin her türünden en seçkin örneklerini biz dinleyenlerle buluşturan, sabahımıza neşe, günümüze güzellik katan, fevkalade hoşlukta bir program TRT Türkü'de Sabah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki türkünüzü sizlere, bu frekansta buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Bu toprakları vatan kılmak için kanının son damlasına kadar mücadele eden ecdadımızı, toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sağlıkla güzel bir gün temenni ediyorum diyor Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Turan Akman Erkılıç, TRT Türkü'de Sabah ekibine günaydın. Eskişehir'den sizlere selamlıyorum diyor. 9 Eylül tarihimizin en önemli noktalarından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun demiş, sağ olsun. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den yazıyor. Eşi Songül Hanım için, çocukları için türkümüzü istiyor. Hüseyin Uslu, mutlu sabahlar Çamlıdere Atça Köyü'nden TRT Türkü ailesine selamlar. Kütahya Simav'dan yazdı Hüseyin Ertuğran. Adnan Tı Giresun Espiye'den Kasım Baştürk, günaydın hayırlı sabahlar demiş Bartın'dan. Berlin'den İsmail Yalabık selam gönderiyor. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden, Fahri Özdemir Osmaniye'den, İzmir Buca'dan dinleyicimiz Ahmet Uzal çocukları için istiyor. Can Etili'den bir türkü istemiş dinleyicimiz. Hemen repertuarımıza bakalım ve süremize bakalım, neden olmasın. Tekin Koluçolak Ankara'dan yazıyor. Emine Özkan Bursa'dan Orhan Elinden selamlar. Şu anda tarlada ahududu topluyoruz. Annem ve babamla birlikte sizi dinliyoruz. Bursa yöresine ait bir türkü olursa biz de çok mutlu olacağız demişler. Hemen notunuzu aldık Emine Hanım. Yunus Şen Ocak Denizli'den, Mustafa Çatlakaya Aladağ Eyner Köyü'nden, Alparslan Can Türk yazıyor. Hayırlı yayınlar Giresun Espiye'den, Osman İnan Ankara'dan, Bayram Gökçen Seydi Kemer'den, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden dinleyicimiz Mustafa Bey, o da ailesi adına bir türkü istiyor. Adana'dan Yıldız Erzi ve Selahattin Erzi çifti diyorlar ki zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabah ekibine, yayın ekibine ayrı ayrı teşekkür ederiz demişler. İsmet Bey Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Özgür Aldemir Mersin'den, Gürol Bey Eskişehir'den, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, eşi Havva Hanım için istiyorlar. İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil diyor ki Aynur Gürkan'ın yorumunu çok severim. Onun yorumundan bir türkü olursa mutlu oluruz demişlerdi. İlerleyen dakikalarda bir bakalım. Ama öncesinde şimdi biz Aliye Akkılıç'ın yorumunu dinleyelim. Ve Abdülvahit Güzecioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği Kerkük'ün türküsünde onun yorumunu sizlere ulaştıralım. Ay dolanaydı, gün dolanaydı.

TRT Türkü. Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Yandı Çukurova Yandı, Ali Çakar'ın sesinden dinlediğiniz bir Adana türküsüydü. Az önce sözünü vermiştik. Meşeli dağlar meşeli diyelim. Önce Bursa türküsünü kıymetli dinleyicilerimize gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Ve ardından da Aynur Gürkan yorumunu sizlere sunalım. Evreşe Yolları Dar türküsünde.

Çanakkale Gelibolu Evreşe türküsünde Aynur Gürkan'ı dinledik, sevgiyle rahmetle anarak. Efendim 8.38 olmuş saatimiz, İstanbul'dan yayınımız isteklerle sürüyor. Tekrar Instagram'a döndük. Saim Çetenak Adana'dan günaydın, selamlar, kolaylıklar dilerim demiş. Recep Bodur yazıyor.

Bahçe duvarından açtım Neşet Ertaş'ın sesinden ya da Neşet Ertaş'ın türküsünü dinleyebilir miyiz diye soruyor. Hemen sırayı alıyoruz efendim. Sivas Koyulhisar'dan dinleyicimiz Serkan Alkan yazmış. Bahçesinden de güzel bir fotoğraf paylaşıyor. Armağan ediyor. Dinleyicimiz Çınar Türkmen istemişti. Az önce Facebook'tan yazdığı iletisinde paylaşmıştı. Yıldırım Budak yorumuyla sizlere sunalım istediğiniz bu ezgiyi. Sivas Şarkışlı'nın türküsü. İhsan Öztürk'ten Yavuz Top'un derlemiş olduğu, Sivas Gemerek'ten Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti de dün bir Sivas türküsüne ortak olmak istemişlerdi. Şimdi istekleri bu türküde birleştirelim. Gam elinden benim zülfü siyahım diyor Yıldırım Budak.

Bahçe Duvarı'ndan açtı Muharrem Ertaş'ın bestesi, sözler Neşet Ertaş'ın ve yorum Yıldız Çamındı. Bahçe Duvarı'ndan açtım dedik, saatte 8.49 oldu. Üçüncü saate doğru zaman ilerliyor. Yeni dinleyicilerimiz katılıyorlar. Her geçen dakika günü yeni karşılayanlar var. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Oktay Şahin yazmış, Muğla yatağından selamlar diyor. TRT Türk'ü dinlemek bir ayrıcalıktır diye söze başlamış Mehmet İnci. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Diyor ki Karabük'teki tüm sevenlerime, iş arkadaşlarım Hamdi Müsellim, Muhittin Aras, Lütfi Hızar'a armağan olsun. İyi ki TRT Türk'ü var, ilkeli ve kaliteli yayınlarınız için teşekkür ederim diyor Pendik'ten, İstanbul'dan Mehmet İnce, sağ olun efendim. Veysel Zan hayırlı sabahlar demiş, Ankara Çubuk'tan herkese selamlar, sevgiler. Yaşar Köksal da bizim Çubuk'tan takipçimiz, eminiz ki yine bizleri dinliyor. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten günaydın, sevgiler, hayırlı yayınlar diliyorum. Ozan Muradi Çorum Alaca'dan yazıyor, yolda olan yolculara gelsin. Necmi Akyol Adana'dan selamlarını gönderiyor. Dinleyicimiz Orhan Kasapoğlu Tortum Pehlivanlı'dan Erzurum'dan, Kadir Çankaya Isparta Senirkent Ulubey Köyü yazmış. İlhami Bayar Denizli Çivril'den arkadaşı Fatma Dönmez için istiyor. Kırşehir Boztepe'den Ertuğrul Düzgün'ün selamları var. Efendim hareketli Türkiye ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz var. İstanbul Dört Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu ve Gülnaz Malbastı Delal Almanya'dan Reutlingen'den selamlarını göndermiş. Artık memleketten gurbete dönüş yaptı. Selam ve sevgilerimizle diyelim. Didim'den sevgili Suna Koçak bizlerle birlikte. Her zaman olduğu gibi neredeyse her sanatçı, her Türk'ümüze ve biz ekibimize sevgilerini, övgülerini yazmış bu sabahta. Şimdi sizler için Mustafa Kemal Şimşek'ten geliyor. Eşlik edeceğinizi bildiğimiz sevilen bir Kayseri türküsü. Ali Ulvi Erandaç'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden. Lisanlara geldim senin yüzünden. Yekte anam yekte, pastırmalar denkte.

Efendim Çankırı Çerkeş'in türküsünde dinledik. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü okudu Neşe Dilekçioğlu. Çıra çattım yanmadı. Türküyle birlikte saatte 8.56 olmuş. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Yaşar Köksal hemen iletisine bizim sözümüze yanıt vermiş iletiyle. Dinliyorum ben de buradayım. Güzel türküler için de teşekkür ediyorum demiş Yaşar Bey, sağ olsun. Facebook'a döndük. Erzurum'dan Muhammed Said Saraçgil. Sıradaki türkünüzü Yeşim Hanım Tangut Bey'e armağan etmenizi diliyorum. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den yazdı. Aydın Çine'den Seçil Kamber, Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, Ümit Kaya Çelebi hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki türkülere ortak oluyor dinleyenlerimiz. Vehbi Aksungur demiş ki fırtınalı bir Ermenek Cumasuyu ailesinden günaydın bütün TRT türkü dostlarına. Yusuf Öztürk günaydın sevgili yurdumun güzel insanları, torunlarım ve tüm ailem için ben de türkülerinizden birini istiyorum. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey, o da beraberliğimizi paylaşan isimlerden. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın. İzmir Buca'da bulunan çocuklarıma gelsin diyor türkü. Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan, Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden Ramazan Kompir, Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Kahramanmaraş Afşin'den yazıyor Yılmaz Savran, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından beraberliğimizi paylaşıyor. Trabzon Çarşıbaşı Fener Köyü'nden Bekir Bektaş, Fatma Bektaş, Selma, Zeliha Hanımlara da armağan edelim. Sıradaki türküleri Kayseri'den Fikret Dikmen, Veli Özdemir günaydın dedi. O da TRT Türkü'de sabah programını tercih ediyor. Kastamonu Çatal Zeytin'den Nezahat Bozkurt, eşim Salih Bozkurt, kendim için ve tüm Kaba ailesiyle Bozkurt ailesi ve Şekerci ailelerine türkülerinizi bekliyoruz. Salih'le Eldelek Köyü'nden Zeynel Yıldırım yazdı. Antalya'da görev yapan oğlum Serdar'a, eşime ve ovada üzüm bağlarında çalışan işçi kardeşlerimize armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum diyor. Hacı Bayram Çankaya Niğde'den yazdı. Beraberliğimizde olan isimlerden. Şimdi bir Kerkük türküsüyle Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Kurbanam Han Gözü Be.

Sanatçımız Gülşen Kutlu, Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Orta Anadolu'nun türküsünü okudu, Bağlamamın Düğümü. Bu türkülerle birlikte işte 3. ve son saatteyiz. Saat 9'u 5 dakika geçiyor. 9 Eylül 2026 Çarşamba günü.

eşim Zübeyde Hanım ve çocuklarım için istiyorum. İlknur Bulut diyor ki Ordu Korgan Karakışla köyünden selamlar. Şu anda fındık bahçesinde sizleri dinlerken fındık topluyoruz. Sıradaki türküyü oğlum Ahmet, torunlarım Zehra, Eymen, Mesut Bulut'a armağan ediyorum. Kolay gelsin İlknur Hanım. Zorlu bir emek işidir. Allah kolaylık versin. Bereketli olsun inşallah ürünler. Şaban Dinç yazıyor Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ eteklerinden merhaba. Türküler bizi bize bağlayan, ezgiler sabahımızı şenlendiren, üzerimizdeki mahmurluğu atan sıradaki güzel türkülerden birine biz de ortak oluyoruz. Eşim, annem sizi dinliyorlar. Ablam, enişteme, çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere, herkese armağan olsun diyorlar türkülerimiz. Şimdi birbirine bağlı olarak iki Karadeniz türküsü dinleyeceksiniz. İlki Giresun yöresinden, Osman Kalyoncu'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Giderken Bize Uğra diyecek İbrahim Can. Ardından da sözü Bülent Aslan'a bırakacak Trabzon Beşikdüzü'nün türküsü için Havva Gürsoy'dan Kasım Gürsoy derlemiş Yeni Yaptım Evimi.

Türküleri dinlerken Karadeniz'in ezgilerini horona duran dinleyenlerimiz var. Fındık bahçelerinde olanlar var demiştik. Oktay Önem Samsun Gebi'den selamlar. Fındık toplayan Şensoylara Karadeniz'in türkülerini isteriz demişlerdi. Armağanımız olsun dedik. Tevfik Şentürk de Akçabat'tan selam gönderdi. Durak Çağatay bizi Erzurum'dan dinliyor. Zonguldak'tan Tülin Aşık yazıyor. Sizi dinlemekteyim. TRT Türkü hayattır diye de seslenmiş Cabir Şahin. Kayseri'den, Uşak'tan Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, bu dakikaları paylaştığımız dinleyicilerimiz. Facebook'tan hemen geçelim Instagram'a, TRT Türkü sayfasına. Almanya Dortmund'dan İstanbul Yapım ekibini muhabbetle selamlıyorum. Bahis Satılmış sizin mesajınız diyor ki, şu anda Esen'e yolcu götürüyorum. Meryem Gegin yeğenime armağan olsun, teşekkür ederim demiş, hayırlı yolculuklar. Efendim servis kaptanlarımızdan Mustafa Doğan da bizi dinliyor, yolcularıyla birlikte selam olsun diyelim. İyi yolculuklar dileyelim ve Nuray Hafiftaş'ı rahmetle anarak bu türküsünün yorumunu sizlere sunalım. Yarım ha, yarım hava.

Dinledik Nevin Akol'un Yöre ekibinden derlediği türküydü, Yastığı Kuş Düğünden. Efendim, İstanbul'dan beraberliğimiz TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Saatler 9.21'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabahta 7'den bu yana biz canlı yayındayız. Hafta içi her gün, haftanın 7 günü olduğu üzere sabah 7-10 arası TRT Türkü'de sabah programı sizlere ulaşıyor İstanbul Radyosu'ndan. Sizler aynı zamanda son iki saatte isteklerle de bize katılıyorsunuz. Hangi dinleyicilerimizle birlikteyiz? Fevzi Yılmaz Gediz Yeni Kent'ten TRT Türkü dostlarına candan, yürekten kucak dolusu selamlar, sevgiler. Eşim Ayşe Yılmaz, İzmir Bornova Pınarbaşı'ndan oğlum Regaip Yılmaz, kızlarım Fatma Yılmaz, Bulut gelinim Fadime, damadım Mustafa Bulut, torunlarım Ayşe Naz, Ömer Bulut, Fatih ve Buca'dan Eren Kurt için sıradaki türküye ortak olmak istiyoruz demişler. Hemen sıraya aldık isteği. Metin Yıldırım Tortum Doruklu'dan, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, İsmail Günerhan yine yollarda. Hayırlı yolculuklar İsmail Bey, kolaylıkla geçsin diyelim yolculuklar. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den, annem Gülizar Hanım ve Mefaret Rahmitaş'tan içinde olursa seviniriz diyor. Bolu Çam Yayla'dan Saadettin Erçelik sıradaki türkümüzün taliplerinden. Nuri Şenel günaydın dedi, size de Nuri Bey ve Rıza Yakın. Efendim yaz oldukça uzun yazmış, hemen okuyalım. Günaydın Bafra'dan sonsuz selam ve sevgilerle. Efendim her sabah olduğu gibi hiç kaybetmediğimiz heyecanımızla birlikte radyomuzun değişmeyen frekansında TRT Türkü'deyiz. Bu öyle bir frekans ki Anadolu'nun bağrından çıkan türküleri bizlere ulaştırarak güzel ülkemizin dört bir yanına gönül köprüleri kuran ve bizleri harika insanlarla tanıştıran bir frekans. Bu vesileyle programı hazırlayan siz değerli ekibimize çok teşekkür ediyorum. Payıma düşecek olan türkümüzü öncelikle aileme ve TRT Türkü frekansında bulunan geniş ailemize armağan ediyorum. İyi ki varsınız ve bundan dolayı da diyorum ki bir radyodan daha fazlası her daim TRT Türkü. Çok teşekkürler Rıza Bey paylaştıklarınız için, var olun. Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, İlyas Öztürk Burdur Tepeli'den, Hikmet Kocabıyık Edirne Uzunköprü'den, Hüseyin Kasap günaydın hayırlı sabahlar demişler. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den, Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden, Ayhan Ozan Zonguldak'tan, İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan, Hüseyin Coşkun Kayseri'den sıradaki türküyü istiyor ki ne güzel tesadüf, ilerleyen dakikalarda bir Kayseri türküsü de paylaşacağız sizlerle. Fahri Özdemir Osmaniye'den yazdı. Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den, Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan ve Hakan Yeşil'de İzmit'ten selamlarını gönderen dinleyicilerimizden. Sanatçımız Hediye Karabağ dinleyeceğiz şimdi. Mazlum Nusret Kılıç Kıran Aslan Sazcı'dan derlemiş Kilis'in türküsü geliyor şimdi sizler için Hediye Karabağ yorumuyla. Dama vurdum bir tepik.

Sevgi Arslan, ağaca dudum yar yar dedi. Bu türkü sevgili teknik yönetmenlerimizden Muhammed Eğrice Sun'un seçimiydi. İsteğiyle ona armağan etmiş olduk. Saat 9.30'u gösterdi. Artık son yarım saat içerisindeyiz. Sabah 7'de başlayan beraberliğimizin. İstekleri okumayı sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz türküler var. Erciş'ten Oktay Hançer selamladı. İzmir'in kurtuluşu tüm ulusumuza kutlu olsun. Diliyorum ki yeni gün sevinçlerin, umutların, mutlulukların ve güzel haberlerin yaşanacağı güzelliklerle dolu bir gün olsun. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım ve siz kıymetli ekibiniz için istiyorum. Kazım Ülgü demiş ki TRT Türkü'de sabah program ekibi muhteşemsiniz. Sağolunuz efendim. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden İstanbul'a türkü tadında kucak dolusu sonsuz selam ve sevgiler diyor dinleyicimiz. Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Hamza Akkurt, Mersin'den Gürcan Hüsbal, Tuncel Erol Eskişehir'den, Isparta'dan Uğur Heybeli, Aydın Efeler'den Adnan Önem, Önder Tokur günaydın demiş. İsmail Hakkı Onur da Bursa'dan dinleyicimiz. Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den, Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın. Kastamonu Küre'ye, Çaybükü Köyü'ndeki güzel insanlara armağanımız olsun. Fındığın başkentinden selamlıyorum diyor Hamza Gedik. Sabahattin Konal'da Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan bizi dinliyor. Manisa Köprübaşı Gökbeliler Köyü'nden sıcacık tazecik selam ve sevgilerim diyor Arife Tosun. Teşekkürler aldık efendim selamınızı. Özgür Aldemir Mersin'den yazıyor. Mustafa Kına Kayseri'den takipçimizdir. Radyosu başında olan tüm dinleyicilerimize ve şube müdürümüze, meslektaşlarıma armağan olsun. Konya Selçuklu'dan yazmış Gülay Karabulut. O da dinleyenlerimiz arasında yerini almış. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'ne de gönderelim. Zümrüt Hüma Bayındır yazmıştı selamlarımızla. Şimdi Hüsamettin Subaşı'nın sesinden gelecek sıradaki türkümüz. Bekir Hıdıroğlu'ndan Atakan Çelik'in derlediği bir Sivas türküsüdür. Yükledim, göçemedim.

Efendim Ali Demirhan seslendirdi. Gaziantep'in türküsüydü. Halil Beydilli'den Emin Turgay'ın derlemiş olduğu. 9.38 olmuş saatimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Bir sona daha yaklaşıyoruz. Metin Topkaya diyor ki 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü, Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan sevgiyle selamlıyoruz. Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden bir türküyü istemişsiniz ama geçtiğimiz saatte çalmıştık Neşe Dilekçioğlu'nun yorumunu. Ali Akbal, Aysel Akbal, Ceren Akbal, Sıra Akbal için ayrıca bütün dinleyenlerimize armağan olsun diyor. İyi ki türküler var, iyi ki TRT Türkü var. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz sizlere. Selahattin günaydın, iyi yayınlar. Güzel bir Çamlıbel sabahından, Ulubey Uşak'tan kucak dolusu sevgiler. Aileme ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. Abdullah Albayram Gaziantep Şahinbey'den bizi takip ediyor. Onun da selamları var bütün dinleyenlerimize. Dinleyicimiz Samsun Atakum'dan, Kaya Güney Köyü'nden fındık toplarken sizleri dinliyoruz demiş. Cengiz Taş'tan, ailece sizlerle birlikteyiz. İyi yayınlar, sevgiler, selamlar. Kolay gelsin efendim. Emeklerinize sağlık. Ali Onay Aksaray'dan yazıyor. Günaydın, hayırlı işler demişler. Hurşit Karataş da günaydın dedi. Hacı Tosun Refahiye'den yazdı. Kastamonu'dan Niyazi Arı. İsmail Sarp Manisa'dan, Muhammed Aktekin Balıkesir'den, Şaban Dişli'ye bu programı hazırlayıp sunan ve dinleyenlere armağan olsun diyor. Dinleyicimiz Oktay Öktem de Samsun'dan, Tülin Aşık da Zonguldak'tan bizleri dinliyorlardı. Şimdi sanatçımız Selcan Kökçen Şahin'le devam edeceğiz. İzmir Bergama'nın türküsüyle bizlere seslenecek. Al basmadan donum var.

Desti içinde pekmez dediçinin berbergeyi Denizli acı payımın türküsünde. Efendim Instagram'dan yazıyor sevgili Şengül Ekinci, diyor ki Antalya Kemer'den herkese günaydın. Ne yazık ki Antalya iki yerden birden yanıyor. Ne olur şu mevsimde çok çok daha dikkatli olalım. İzmarit, şişe, cam kırığı atmayalım doğaya. Efendim ateş yakmadan lütfen pikniklerimizi yapalım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyor. Geçmiş olsun Antalya diyelim ve teşekkür edelim dikkat çektiğiniz için. Şimdi artık sona doğru, vedaya doğru ilerliyoruz. 9.48 oldu saat. Bu türkü de Onur Şan yorumuyla sizlere ulaşıyor. Ardından da kapanışımızı yapacağız. Onur Şan ve Ah Tren Kara Tren.

Efendim artık kapanışa gidiyoruz. Nedim Baş Elazığ Molla Ali Köyü'nden yazıyorum dedi. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine bir türkü bekliyorum. Zeynep Kasap iyi yayınlar diledi. Çeşme Çiftlikköy'den sevgiler, selamlar. Saadet ve Mustafa Demirçal arkadaşlarımla sizi keyifle dinliyoruz demişlerdi. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz de Tolga Taşkıran Sivas'tan dedi. Herkese kazasız belasız kolaylıklar diliyorum. Tüm operatörlere ve şoförlere gelsin sıradaki türküler. Kapanış dedik, kapanışımızı Sabahat Aslan'ın sesinden dinleyeceğiniz Erzurum'un türküsüyle yapıyoruz. Köprünün başlarında derken biz de hoşça kalın diyoruz. Ahmet Şenses, Muzaffer Ayıldız, Muhammed Ehlicesu, Pınar Kundakçı Temel. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas yöresinden, çoktan biri hasiretin çekerim deyişinde geçen sürur sözcüğü. Gönlümün süruru, sen sefa geldin diyor türkümüz. Burada geçen sürur kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup sevinç anlamındadır. Sevdiğine gönlümün neşesi diyerek metiyeler düzen ozanın sözlerini duyuyoruz türkümüzde. Şimdi Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan derlenen bu deyişi Bahattin Turan'dan dinliyoruz. Çoktan beri hasiretin çekerim. Gönül arzumanım sen sefa geldin. İkrarına hep giriftar olduğum. Ahdine peymanım sen sefa geldin.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz," dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri emriyle başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, "İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir," dedi. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye bugün İstanbul'da başlayacak. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri ve yatırımcılar buluşacak. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri olacak. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Aroma çeşitleri ve ambalajıyla ilgi çeken elektronik sigaralar en çok da gençlerden talep görüyor. Ancak bu sigaralar halk arasında akciğerin su toplaması olarak bilinen rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar kansere bile neden olabilen elektronik sigaraya karşı uyarıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: Spor.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Antalya Korkuteli'den Asya. Çocuklarım Meryem, Şura, Amine, Afra ve Alparslan Tuna için Yerle Çiçeği Misin türküsünü istiyorum. Hepinize selamlar.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcılarımız Seda Arslan Şavural, Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazda Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği Isparta yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Evlerinin önü Mersin.

Muzaffer Sarı Söze'nin Antalya Yayla Dağı'ndan derlediği türküyü koromuz seslendiriyor. Gökte yıldız 160, Mevlam neler neler yaratmış.

Nida Tüfekçi'nin Kars yöresinden derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Dağlarda duman gözeldi, kaşların keman gözeldi.

Muzaffer Sarı Söze'nin Kütahya Simav'dan derlediği türküyü koromuz söylüyor. Delhadır başındayım, Simav'ın kaşındayım. Bana Kadir Efe derler,

Asilhan Doğan bizi Nida Tüfekçi'nin Hacı Taşan'dan derlediği türküyle buluşturuyor. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun mahallenin yakışığı?

Ahmet Sezgin'in Ali Sandal'dan derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Dere boyu düz olur, güzellerde naz olur. Yad ele gönül verme, hep ellere söz olur.

Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Ben bir Yakup idim kendi halımda, Mevlam'ın kelamı vardı dilimde, Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde.

Fahri Kayahan'dan Malatya yöresinden alınan türküyü Emrah Koçak seslendiriyor. Nazlı yâre fiskeyle taş attım, geri döndü bana delisin dedi. Bir buğse istedim al yanağından, çevirdi dirseğin alırsın dedi.

Mustafa Özgül'ün Erzurum yöresinden derlediği türküyü Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü ben Ali Çakar seslendireceğim. Aşkım beni dereyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni.

Bitlis yöresinden Nazmi Zülfikar'dan alınan türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan, beri gel.

TRT İzmir Radyosu'ndan, Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Seda Arslan Şavural, Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Erkut Özkan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazda Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu. Koromuzun seslendireceği Trabzon yöresinden Fahrettin Dilaver'den alınan türküyle veda ediyoruz size. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna kurban olayım seni tutan ellere. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, iyiye güzele, umuda uzansın yollarımız.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emriyle başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kutlama mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyorum dedi. Kurtulmuş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerini yad etti. Türk savunma sanayi ürünleri NATO'nun gücüne güç katıyor, Anka 3'ün NATO'ya teslimatı gerçekleşiyor. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda Avrupalı müttefikler ortak güvenliğimiz için daha büyük sorumluluk üstleniyor dendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına dikkati çekti. Sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Türkiye, kalite, marka, tasarım ve hızlı teslimatta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri dedi. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye bugün İstanbul'da başlayacak. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri ve yatırımcılar buluşacak. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları

Antalya'da iki ayrı noktada devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Aksu ilçesindeki yangının yapılan yoğun müdahaleyle enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangında kısmen kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale de sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız, radyolarınızın başına tarihin en şanlı sayfalarından birine yolculuk yapacağımız türkülerle gün ortasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün takvimlerimiz 9 Eylül'ü gösteriyor. 9 Eylül bir şehrin yeniden doğduğu, bağımsızlığın ve özgürlüğün İzmir'in taşına toprağına işlendiği gün. 9 Eylül yalnızca İzmir'in kurtuluşu tarihi değil elbette, bir milletin umudunu, cesaretini, bağımsızlık sevgisini, sevdasını yeniden hatırladığı gündür ayrıca. Bugün kordon boyunda esen o tatlı imbat rüzgarında, körfezin mavi sularında ve karşı yakanın konağın her bir sokağında elbette o günün izleri, o günün kahramanlarının ruhu yatıyor. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılmak için canını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz efendim. Ve bugünkü program ekibimizi takdim ediyorum sizlere şimdi. Yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı bugünkü yayınımızı. Ton Meister'imiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le keyifli bir saat geçireceğiz bugün yine efendim. Birbirinden kıymetli İzmir Radyosu'nun sanatçıları sizler için canlı olarak seslendirecek birbirinden güzel kahramanlık türkülerimizi bugün. Onlardan biri Ali Çakar açtı. Çok da anlamlı bir kahramanlık türküsüyle açtı programı. Emre Kızıl ve Selcan Kökçen Şahin'i de dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Saz üstadlarımızsa Murat Tezcan Ün bağlamasıyla, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli Kabak, kemanede Cafer Nazlı Baştar'da Ali Özkan Özcan ve ritimde Murat Kas bizlerle. Her birine şimdiden hoş geldiniz diyoruz ve ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bu güzel yayını mümkün kılacakları için. Ve Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün hepimiz çok büyük bir coşku ve gurur içerisindeyiz. Öncelikle bunu söylemek lazım.
1: Bugün İzmir için, ülkemiz için önemli bir gün. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun %104. yılını kutluyoruz ve o coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah değerli dinleyenlerimize türkülerimizle de o coşkuyu yansıtmaya çalışacağız.
0: Çok anlamlı bir türküydü. Evet. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem dedik. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestesiydi değil mi?
1: Evet, Ömer Nurettin Uşaklı'ya da güftesi ait. Güzel bir eser. Dedim ki bugünkü repertuarımızı şöyle coşkuyla bu eserle açalım.
0: Gerçekten de öyle oldu. Gönlünüze sağlık. Üstadların da bu güzel eşlikleri için yüreklerine sağlık diyelim. Bir güzel türkü daha dinleyeceğiz sizden. Tabii hemen bırakmıyoruz.
1: Güzel bir Rumeli türkümüz var. Kemal Altınkaya'dan alınan ve Muzaffer Sarısözen üstadımızın derlediği Dağlar Dağlar Viran Dağlar diyeceğiz.
0: Dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim.
1: Üstadların ellerine, gönüllerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel eşlikleri için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. İzmir'in simgesi olmuş hüzünle yiğitliği aynı ezgide buluşturan bir türküyü seslendirmek üzere bu kez solistimiz Sercan Kökçen Şahin'i davet ediyoruz mikrofon başına. Merhaba, merhaba. Sercan, sen de hoş geldin
2: hoş
0: yayına.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Tam 3 yılı aşkın sürdü aslında İzmir işgali, düşman kuvvetlerinin İzmir'e çıkışının üzerinden ve ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in yüreğinde bir aslında direniş meşalesine de dönüştü. Ve sonrasında da 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz denildiğinde Türk askeri büyük bir maratonla İzmir'e koştu, girdi ve İzmir'i düşman işgalinden kurtardı. Çok büyük bir gurur tabii. 104. yılını bugün yaşıyoruz. Aynı gurur ve aynı coşkuyla. Senden de çok anlamlı bir türküyle başlayacağız,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, ben de artık İzmir denince akla gelen türkülerden bir tanesi. Ben de 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasının son adımıydı 9 Eylül. Hı hı. Bu gururu 104 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet, minnet ve saygı diyorum. Mekanları cennet olsun.
0: Amin hepsinin. Ve İzmir'in kavakları dökülür yaprakları diyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Çok mest olduk. Çok teşekkürler. Halil Çok Yürekli'nin nefesine sağlık diyelim. Murat Kasa çok teşekkür edelim. Bu güzel coşkuyu bizlere yaşattıkları için ve elbette Sercan Kökçen çok Şahin'in güzel sesinden bir türkü daha rica ediyoruz şimdi. Bu kez hangi türkü olacak Sercan?
1: Yine İzmir'deyiz. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir. Sırma cepken ince bele dar gelir.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Kadife Kale'ye çekilen o şanlı al bayrak sadece İzmir'in semalarını değil tüm Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyordu. Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi sevgili Emre Kızıl'dan iki güzel türkü dinleyeceğiz. Sevgili Emre, ilk türkümüz İzmir'in içinde al yeşil bayrak olacak değil mi?
1: Evet, güzel bir Sivas türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlemesi. Hı hı. Cafer Nazlıbaş üstadımızın bir açışıyla
0: dinliyoruz, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim. Değerli dinleyicilerimiz, türkülerle gün ortasında şimdi sevgili Emre Kızıl'ın sesinden bir güzel türkü daha dinliyoruz. Bu kez İzmir Karaburun yöresinden, evet. Müjgan Ağoğlu'ndan alınmış bir türkü değil mi?
1: Evet, çok güzel bir İzmir türküsü diyelim. Hı hı. Asmalı mencere, kara gözlüm, al beni içeri diyelim.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Bu güzel eşlikler için tüm saz üstadlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi İzmir Radyosu'nda, Yılmaz İpek Stüdyosu'nda sanatçılarımız, üstadlarımız sazlarının akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri yine güzel İzmir'in Bergama ilçesinden derlenmiş bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Bu kez Osman Kala'yı dinliyoruz. Abacılar inişi, saatimin gümüşü. Hiç aklımdan çıkmıyor, hak oğlanın gülüşü.

0: aklımdan çıkmıyor. Kaymak Mevlid'den boyarım bakışları. Hiç aklımdan çıkmıyor. Kaymak Mevlid'den boyarım bakışları.
1: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'dayız efendim. 9 Eylül'ün anlamını yüreğimizde hissettiğimiz bu özel günde. Şimdi savaş yıllarının, gurbetin ve hasretin izlerini taşıyan güzel bir türkü seslendirecek değerli solistimiz Ali Çakar. Yeniden merhaba.
2: Merhabalar Leyla Hanım. Yine İzmir yöremizden Zeki Oğuz'dan alınan ve çok değerli büyüğümüz Hüseyin Yaltır'ın derlediği ve notaya aldığı güzel bir İzmir türküsü. Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum başçavuş diyeceğiz.
1: Dinliyoruz, buyurunuz.

0: Ne güzel bir türküydü. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize
1: Ben
0: sağlık
1: teşekkür ederim.
0: diyoruz.
1: Sağ olun.
0: Vakit daralıyor. 12.50'yi gösterdi bile saatler. Türkülerle gün ortasında yine keyifle ilerledik. Bu kez Denizli'ye
1: Evet.
0: uzanıyoruz.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sırada
1: sağ olsun değerli üstadlarımız.
0: Stüdyomuza adını veren Yılmaz İpek'in derlediği bir İzmir türküsü var. Selcan Kökçen Şahin seslendirecek bu güzel türküyü de. İskender Boğazı dardır geçilmez, soğuktur suları bir tas içilmez.

Efendim, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun altın anahtarı oldu. Bu özel gün kutlu olsun. Başta atamız, silah arkadaşları ve tüm gazilerimize bir kez daha saygı ve minnetle rahmet diliyoruz. Bu özel yayında bizlerle olduğunuz için siz tüm dinleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugünkü program ekibimiz adına ben Leyla Köselerli sizlere yine çok güzel bir kahramanlık türküsüyle bütün solistlerimizin bir arada seslendireceği Kerimoğlu türküsüyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bugün heybemizde türkülerle Serap'tan Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız türkü yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Ve ilk türkümüzü Reyhan Ediş seslendiriyor. Erbah-ı Ezel'de, Levh-i Kalem'de.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.40'ı gösteriyor ve Mehmet Çalmaşoğlu alıyor sırayı bir Erzurum türküsüyle. Karacamışları vurdum bayıra.

0: TRT Türkü.
1: Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşırken arşiv kayıtlarımızda Bircan Pullukçuoğlu sevilen bir Kırşehir türküsü seslendiriyor. Sevda olmasaydı.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Serap'tan Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzün yöresi Denizli ve Sümer Ezgü seslendiriyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Hoşçakalın.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da devletimiz gençlerimizi sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karar memnuniyet verici olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamına ulaştığını açıkladı. Bakan Ersoy, 8 yılda 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğun sinemayla buluştuğunu söyledi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya'da iki ayrı noktada devam eden orman yangınlarındaysa Aksu ilçesindeki yangının enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesindeki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Yangınlarda dumandan etkilenen 38 kişiden 27'si ayakta, 11'i ise hastanelerde tedavi edildi. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Uzun süre İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT Kat Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz size. Bugün milli mücadelenin 30 Ağustos zaferiyle taşlanmasının hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle İzmir'in düşman işgalinden 9 Eylül 1922 sabahı tamamen kurtulmasının 104. yıl dönümü. Ay yıldızlı al bayrağımızın İzmir'e çekildiği o gün sadece bir şehrin kurtuluşu değil, milli mücadelenin nihai zaferinin simgesidir. Kutlu olsun diyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak program ekibimizi tanıtıyoruz. Türkü Diyarı programını sizler için Deniz Özalp hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışında açılışımızı bestesi ve güftesi Hümayi Elçioğlu'na ait koronun seslendirdiği İzmir Marşı ile yaptık. Hız kesmeden sıradaki türküyle devam edelim. Erzincan Kemaliye'den Mustafa Özgül'ün kaynaklık ettiği türküde Lütfü Ortakale'ye kulak veriyoruz. Hostanın bademleri, seyredin gidenleri.

Türkü diyarı Hüseyin Nimet Balkan'dan alınan Antalya Akseki türküsünü Çiler Şatıroğlu'ndan dinleterek devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dinleyenler. Antalya'nın mor üzümü, severler boyu uzunu.

Ankara yöresine uzanıyoruz. Yücel Başmakçı'nın notaya aldığı türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız gök kandil olmayınca.

ailetmen gelini yazık, kolunda altın bilezik. Dudu Şengül ve Fatma Günyıl'dan derlenen Isparta türküsü geliyor şimdi radyolarınıza. Fatma Topçu seslendiriyor.

Ak göğsünde nokta ben olam. Sen çiçek ol, ben petekte bal olam. Siyah saçlarında ak bir tel olam. Dararken koparma beni sevdiğim. Anadolu aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden olan, birçok sevilen türkünün sözlerini yazmış, bestesini yapmış, Türk halk müziğimize bir hayli katkısı bulunan, Ozan Aşık Haşimi'ye ait bu içten yakarış ve dilekleri barındıran türküyü Fatih Demirhan'ın yorumuyla dinliyoruz.

Türküler bir iç döküş galiba sevgili dinleyenler. Fatih Demirhan'ın sesinden dinledik Ak Göğsünde nokta nokta ben ola. Şimdi Kayseri yöresinden Adnan Türköz'ün kaynaklık ettiği türküyü Beyhan Karslı'nın sesinden dinletiyoruz. Eskili vaz gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş.

Havan'ın Sevilen Hareketli türküsü Elinde Oya'yı Hüsamettin Subaşı'nın sesinden dinlettik sevgili dinleyenler. Şimdi de Denizli Acıpayam'a uğruyoruz. Mansur Kaymak'ın Şinasi Uslu'dan derlediği türküyü Tülin Berbergil icra ediyor. Yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin diyor sanatçı.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Türkü Diyarı TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyor ve saatlerimiz 14.40'ı gösterirken TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle yöreden yöreye dolaştığımız programımızda gönül coğrafyamız Kerkük'ten Kahveciyem Zarım Yok türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sanatçımız Suat Ünal'dan dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Gülten Çadırcız havalandıracak bu güzel türkümüzü. Bir gün başım olup çıkar giderim.

Bir sevgili dinleyenler, şimdi Serhat Şehrimiz Kars'tan derlenmiş, düştüğü aşkın derdini sitemle dile getiren, içinde bulunduğu çaresizliği naif bir şekilde anlatan aşığın dilinden dökülmüş türkümüzle sizleri baş başa bırakacağız. Sanatçımız Gürkan Özpeker'in icrasıyla "Bir samavar almışım, silenim yoktur. Bir derde düşmüşüm, bilenim yoktur."

Yayın merkezimiz Diyarbakır'dan Sevilen Bir Türkiye'ye kulak veriyoruz şimdi de. Türkü Faltan derlemiş, Oğuz Aksaç seslendirecek. Yeni kapıda atlılar, dizilmiş sini tatlılar. Kız sen beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar.

Değerli dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyar programımızın bugün de sonuna geldik. Sizler için bu programı Deniz Özalp hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ufuk'tan Akgüneş'ti. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek sizlere güzel bir türkü ile el sallıyoruz. Zara'dan dinleteceğiz. Yare Söyleme. 14 kısa haberleri sonrası görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan Yiğit Yavuz, teknik yönetimde Ebru Kılıç var. Rize Hemşin yöremize ait türküyle başlıyor yayınımız. Solistimiz Özlem Üngör. Çiçekli yaylalar, topraklı taşlı.

İkinci türkümüz Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden geliyor. Kaynak kişi Hasan Sözeri, yöremiz Trabzon Akçabat. O sarı çemberini sar boynuma boynuma, niye koydun o yârim ellerini koynuna?

Türkiye radyolarının değerli seslerinden Yıldız Ayhan'ı dinleyelim şimdi. Kaşları kalem kalem, olayım senin kölen. Beni yaktın, kül ettin, seni seviyor alem.

Karadeniz'den programında Ahmet Güngör'ü dinledik. Kemençesiyle bir yol havası seslendirdi. Şimdi Burdur Tefenli yöresine uzanıyor. Ahmet Yamacı'dan alınmış türküde Makbule Kaya'yı dinliyoruz. Dere geliyor dere, kumunu sere sere, al dere götür beni yarın olduğu yere.

Özcan Gümüş ve arkadaşlarından bir Artvin havası dinledik. Şimdi değerli solist Aliye Akkılıç'ın sesiyle Erzurum'a gidiyoruz. Hele Dadaş, hoş mu sen?

Semra Bağcı Vonalı Ahmet'ten alınmış türküyle renklendiriyor Karadeniz'den programını. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun.

Metin Baladan alınmış bir Gümüşhane Kerkit yöremize ait türküyü dinledik. Kendisi seslendirdi. Bu kez yöremiz Kırıkkale Kırklareli Lüleburgaz. Mustafa Sami Arı'dan alınmış türküyü Hediye Hüseyin Ağoğlu'ndan dinleyeceğiz. Ah tren, kara tren.

Değerli dinleyenler, şimdi İbrahim Can'ı dinleyeceğiz. Trabzon Beşikdüzü yöresine ait türkü. Türkümüz Kazım Öztürk'ten alınmış. Dere sürer gazeli, yarim dünya güzeli.

Hava Karakaş Sarı Recep'ten alınmış İstanbul türküsünü seslendirdi. Sinop yöremize ait ezgiyle Gülay Özer'i dinleyelim şimdi. Kaynak kişi Ali Şen. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye, ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye.

Yıldız. Bu türküyle programımızın sonuna geliyoruz. Bugün Karadeniz'den programını ben Yiğit Yavuz hazırladım. Teknik yönetimde Ebru Kılıç vardı. Mutluluk dileklerimizle ayrılıyoruz huzurunuzdan. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na hareket eden iki kişilik özel uçak, Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. İzmirliler düzenlenen zafer yürüyüşünde ve bayrak töreninde adeta bayram coşkusu yaşadı. 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını binlerce kişi taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj yayımladı. Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri, girişimler ve yatırımcılar bir araya geliyor. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri var. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı, Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 16.05'i gösterirken TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri programına başlıyoruz. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Saat 17'ye kadar 55 dakika boyunca sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Bugünkü programımızın ilk türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. İbilak Mehmet'ten alınan Uşak yöresinden bir türkü bu. Evrenköy'ün alt yanında Bostanı.

Programımızın ikinci türküsünü Zeynel Demir'den dinleyeceğiz. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan derlenen Eskişehir yöresinden bir türkü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar.

Nevin Akol'dan alınan Kilis yöresinden bu türküyü Esra Er Ekinci'nin yorumundan dinledik hep birlikte. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türkü var sırada. Erkut Özkan'ın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Ayva turunç, narım var.

0: TRT Türkü.
1: Programımızda sırayı Aysel Sezer'den alınan bir Yozgat Akdağ Madeni türküsü alıyor. Bu türküyü Vildan Tuğra'nın yorumundan dinliyoruz. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

Biter biter Kırşehir'in gülleri biter. Şemsi Yastıman'dan alınan Kırşehir türküsüydü. İsmail Altunsaray'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Sırada İzzet Altınmeşe'den derlenen bir Elazığ türküsü var. Güler Işık'tan dinliyoruz. Şu Fırat'ın suyu akar, serindir.

Sözlerini Aşık Meluli'nin yazdığı, Yusuf Gül'ün derlediği bir türkü var sırada. Dursun Özdil'den dinliyoruz. Gel gönül, usanma derdi beladan. Sanma ki aşk yolu kolayca biter. Mecnun'a bir cefa gelse Leyla'dan, tacı devlet gibi serinde.

Ömer Önderoğlu'ndan alınan bir Mardin türküsü var sırada. Sami Çelik'in yorumundan dinliyoruz. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene.

Gülşen Kutlu'dan Misket'i dinledik. Kırşehir'e uzanıyoruz. Şimdi Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'tan alınan bu türküyü Okan Murat Öztürk'ün yorumundan sunuyoruz size. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları gözünde. Bin bir tat var edasında, nazında. Dünyada yardan tatlı var mı ola?

Koca çamın gürlemesi dal ile, koç yiğidin eğlencesi yar ile. Hasan Aslan'dan alınan bu Burdur türküsünü Mehtap Koç'un yorumundan dinledik. Nuri Halil Poyraz'dan alınan İstanbul türküsünü de Taylan Özgür Ölmez'den dinliyoruz şimdi. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının sonuna geldik. Volkan Karaman hazırladı programı sizler için. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras'tı ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Çukurova'dan'ı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ferman Boran Serik'ten dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Al mendiri mendiri, kız sever karanfili.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.28'i gösteriyor ve programımızda Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle devam ediyor. Bahattin Turan'ı dinliyoruz. İşte gidiyorum Çeşme Siyah'ım.

içilen bir türküyü Bedia Akartürk'ün sesiyle dinliyoruz. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi?

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.39'u gösteriyor ve programımızda bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyor. Ali Çakar'ı Maus

Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri yöresinden bir türküyü Cengiz Özkan söylüyor. Yine yeşillendi germir bağları.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.53'ü gösteriyor ve programımız Iğdır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Hediye Karabağ söylüyor, Iğdır'ın yolları taştı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü Kilis yöresinden bir türkü, Çiğer Şatıroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Süt içtim, dilim yandı, döküldü, kilim yandı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde partililere seslendi. Bir kez daha arınma mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da devletimiz gençlerimizi sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek dedi. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devletin tüm kurumları seferberlik halinde. İletişim Başkanlığı bu tehlikeye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Panelde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin toplumda oluşturduğu tehdit ve sahada yürütülen çok yönlü mücadele masaya yatırıldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleyer, Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj yayımladı. Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Polonya'da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Türk firmaları damga vuruyor. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin yüksek yerlilik ve millilik oranına ulaşmasını örnek gösterdi. Ülkesinin de aynı modeli takip etmek istediğini söyledi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya Aksu'daki yangında alevler Kepez ve Döşemealtı ilçesine ulaşsa da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne İpsala gümrük kapısında yapılan operasyonda 387 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. İngiltere'de hava trafik kontrolünde çıkan arıza ulaşımı felç etti. Ülke genelinde binden fazla uçuş durduruldu. Binlerce yolcu mağdur oldu. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerini yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi, Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyiciler, türkü sözlüğünde bugün benzerlerinden sıyrılanı, eşsizliği ve zarafeti anlatan o kadim kelimeyi, emsali konuşuyoruz. Emsal, Arapça

anlamına gelen köklü bir sözcüktür. Türkülerimizde emsal sadece bir kıyaslama ya da benzetme terimi değildir. Sevgilinin benzersizliğini, eşinin ve benzerinin bu dünyada bulunmayışını ifade eder. Emsali yok ya da emsalin bulunmaz denildiğinde o türkünün ardında yatan derin hayranlığı, kalbin seçtiği o biricik sevdalıya duyulan sarsılmaz sadakati hemen hissederiz. Emsal kavramı aşığın sazında kimi zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe, kimi zaman da memleket toprağının paha biçilmez değerine dönüşür. Emsal, Anadolu'nun sevdasına koyduğu benzersiz ölçü, gönülde dengi bulunmayan o özel makamdır. Şimdi sevdiğinin emsalini bulamayan aşığın dilinden dökülen Burdur yöremizden bir gurbet havası dinliyoruz. Türküyü kaynak kişisi Saffet Uysal seslendiriyor. Budamışlar söğütlerin dalını, toplamışlar meyidini alını. Ben bulamadım emsalini dengini.

Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek başlıyoruz. Yine Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına. Programa hoş geldiniz, sefa getirdiniz.

Yöremiz Kayseri Ahmet Yamacı Ali Ulvi Erandaç'tan derlemiş. Mustafa Kemal Şimşek'in seslendireceği türküyü "Kandilli yazmayı kaldır yüzünden alırım dedin döndün sözünden."

İç Anadolu'nun ardından değerli dinleyiciler, göller yöresine gidiyoruz. Burdur, Altınyayla, Dirmit eski adıyla. Bu yöreden alınmış Zeynep İlhan'ın seslendireceği türkü Salih Urhan Kadir Türen'den derlemiş. Devesi gater gater, çilbiri suya bater.

Türkü akşamında sanatçılarımızdan şarkılar dinledik değerli dinleyiciler. Kale Gür'ün seslendireceği türküyle Uşak'a gidiyoruz. Yüksel Ayhan, İbilak Mehmet'ten almış türküyü. Erenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimem Birman giyer fistanım.

Mehmetcan Pelikoğlu seslendiriyor. Dinleyeceğimiz Azerbaycan türküsünü Bülbül Mehmedov kaynaklık etmiş. Ay kızım benim canımsan, kaşları kemanımsan.

Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bakmırsan. Küçemizden geçende hiç bir mene bak.

Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir.

Nazlı Öksüz seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Neşet Ertaş kaynaklık etmişti. Kamil Sönmez'le devam ediyoruz. Ordu Mesudiye'ye götürecek bize Tuğrul Şan, Cengiz Dilaver'den almış. Eminem, pazar mısın, şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın?

Eskişehir'e gidiyoruz. Ali Fuat Aydın, Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan almış, Özgür Eren seslendiriyor türküyü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik. İstanbul'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Nuri Halil Poyraz'dan almış. Senem Akdemir söylüyor. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını.

Nurullah Akçay'ı seslendiriyor türkümüzü. Ellerini özüp menden, yarim bir baş keder oldu. Can değer can eşi derdik, bu ayrılık neden oldu?

Elif Buse Doğan seslendiriyor. Dinleyeceğimiz türkü beste türkülerden biri. Türkü İbrahim Kalın'a ait. Gülüm soldu, bülbül sustu bu can evimde. Yürek yandı, ten kavruldu şu yaban elde.

Gürsoy Babaoğlu ve Ceylan Selçuk'tan birer türkü dinledik. Mehmet Aldaşoğlu'yla Kerkü'ye gidiyoruz. Mehmet Özbek Ekrem Duzlu'dan almış türküyü. Kayalar kölgelendi, gözeller suya indi. Her güzelden bir gülüş, yaralar tazelendi.

sanatçımız Şerife Hatun yöresinden Erzincan Kemaliye'den bir türkü seslendirdi. Zülkü Faltan'la devam edecek türkü akşamı rahmetle iade ediyoruz ustayı. Esmerim biçim biçim ölürüm esmer için, alem bana düşmandır esmer sevdiğim için.

Seyhan Sultan seslendirdi dinlediğimiz Adana türküsünü. Ali Demirhan'la devam ediyoruz. Yöremiz Gaziantep. Emin Turgay, Halil Bey Dilli'den almış. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya.

Yöremiz Burdur, Altın Yayla, Sevinç Sarı söylüyor bu kez türküyü Salih Urhan, Kadir Türen'den almış. Penceresi dilmeden geldi geçti gülmeden.

Türkü akşamında vakit veda vakti değerli radyo dinleyenleri. İrem Çetinkol hazırladı programı. Semih Ballı teknik yönetmenimizle mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Zafer Albayrak'ın seslendireceği bir Orta Anadolu türküsüyle veda edeceğiz size. Zekeriya Bozdağ repertuara kazandırmış türküyü. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan gönül yarsız olur mu? Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Naci Düzel yönetimindeki topluluğumuz birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirecek. Biliyoruz ki türküler dostlukların, sevgilerin pekişmesi için en güzel yoldur. Dostun dosta muhabbeti derindir. Ondan gelen gül bile incitir insanı. İşte bizim sizlerle olan dostluğumuzun en güzel sebebi türküler, bu türküleri sizlerle buluşturduğumuz programda Radyo Sanatçıları Konseri. Öyleyse konserimiz bizi sizinle buluşturan türkülerle başlasın. Şimdi sözü Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuza ve bu bölümün solistleri Münevver Özdemir'e ve Sabahat Aslan'a bırakıyoruz.

Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz birbirinden güzel türküleri seslendirmeye devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Kemençe'de Umut Ayvaz'ın açışının ardından Volkan Aslan tulumuyla hem çalacak hem de Rize'den bir türkü dillendirecek. Ardından solistimiz Oktay Bora Ertuğrul Diyarbakır yöresinden bir türküyle mikrofonda olacak. Son olaraksa koromuz Azerbaycan'dan bir türkü seslendirecek. Sözü yine sanatçılarımıza bırakıyoruz.

Gönül bahçemiz kar olur, gözlerden yaşlar sel olur akar. İşte o zaman sığınağımız bir yaradan, bir avuç dua, bir de türküler. Adile Kurt Karatepe'de Aşık Yaşar Reyhani'den bir uzun havayla dile getirecek yüreğinden geçenleri. Ardından Beyhan Karslı Şanlıurfa yöresinden bir deyişle sizlerle olacak ve sonrasında Şef Naci Düzel yönetimindeki koromuz bizi Antalya yöresine götürecek. Gelin ortak olalım türkülerin diline, sesine.

Nevşehir, Avanos yöresinden bir türküyle muradımızı vermeyen kahpe feleğe sitemlerini dile getirecek sanatçımız Celal Bakar. Efkarlı gönüllerin tesellisi olan türküler söylenmeye devam edecek ve Nihat Erdağ Sivas yöresinden bir türküyü seslendirecek. Ardındansa derdimize derman olana olan türküler neşemize de ortak olacak ve koromuzdan hareketli bir türkü dinleyeceğiz. Sözü yine müziğe bırakıyoruz.

Bir sevda sesi, bir hasret yankısı, bir yürek sızlaması türküler. Anadolu'nun yüzyıllar aşıp günümüze kadar gelebilmiş en güzel tınısı. Bağlamanın teline düşüp zurnanın demine karışan, davulun tokmak sesine ortak olan türkülerle geldik konserimizin sonuna. Şef Naci Düzel yönetiminde radyomuzun değerli saz sanatçıları, bağlamalarda Okyay Kösegil, Güray Hafiftaş, Mustafa İpekçioğlu, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, kabak kemanede Burhan Elmas, basta Emrah Günaydın, tarda Mirza Başara, ritim sazlarda Cemal Kablan ve Özcan Gök. Ses sanatçılarımız ise Adile Kurt Karatepe, Beyhan Karslı, Münevver Özdemir, Sabahat Aslan, Celal Bakar, Nihat Erda, Oktay Bora Ertuğrul ve Volkan Aslan. Yapımcılarımız Hafize Batmaz ve Meltem Ayta, sesimizi sizlere duyuran tonmeisterlerimiz Süleyman Nazifilter ve Barış Baykal, teknik yapımda İhsan Bulut ve mikrofonda ben Havva Emel Yayla. Türküleri hayatınızdan, gönlünüzden hiç eksik etmeyin diyerek

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ege'den esen hürriyet rüzgarını, Efelerin o mağrur heybetini ve bağımsızlık sevdamızı stüdyomuza taşıyan İzmir'in kavakları ile akşamımıza, hanelerinize merhaba dedik. Bugün güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü.
1: Vatanın makus talihinin yenildiği, kurtuluş destanının zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz.
0: Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu program,

0: programda. Mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren.
1: Ve ben Mustafa Kemal Şimşek. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz. Anadolu'nun hasretini ve sevdasını harmanlama gayretiyle, sesimizle, sazımızla tüm vücut olarak burada sizlerle beraberiz şu an dostlar. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız, bağlamada Hasan Hüseyin Genç, aynı zamanda orkestra şefimiz. Nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen ve bas gitarda Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlere eşlik edecekler. Dedikten sonra Özgürcüğüm, halihazırda sen de mikrofondayken, evet, sen de ne dinleyeceğiz?
0: Ya çok yine hep beraber okumayı arzu ettiğimiz türkülerle yine ben bu akşam dinleyenlerimizi selamlamak istiyorum. Çok sevilen bir türkü Samsun'dan, Çarşamba'dan. Nedir efendim?
1: Çarşambayı sel aldı.
0: Arkasından yine hareketli bir türküyle bağlayacağız. Sürpriz olsun mu Mustafa'cığım?
1: Vallahi çok keyifli türkü. Evet, şimdiden sürpriz olsun bence de.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına Gönlüm, sağlık.
2: Canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Mustafa'cığım.
2: Farklı yöreleri geziyoruz böylelikle.
1: Evet, evet, evet.
2: Şimdi İzmir'in Kurtuluş Günü. Ben de Muharrem Usta'nın İzmir için yaptığı bir bozla okumak istiyorum.
1: Şahanesin, evet.
2: Arkasından yine kendine ait Neşet Ertaş'ın sazından, sözünden de çok dinledik.
1: Evet.
2: Bilmem neden böyle soldun diyeceğim.
1: Haydi. Haydi bakalım.

0: final süperdi. Bir alkış.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani ben Mustafa'yı düşünüyorum. Eğer Türk halk müziği olmasaydı, yani türkü söylemeseydin ne yapardın diye düşünüyorum Mustafa'cığım. Ya bu kadar mı yakışmıyor?
1: Arya okurdum muhtemelen galiba. Öyle mi? Yani ya, iyi bir şarkıcı olurdum diye düşünüyorum.
0: Ya ben. Evet sevgili arkadaşım. Yani şimdi dinleyenlerimiz tabii göremiyorlar ama çalıp söylerken zaten o başlı başına bir meziyet, yani çalım çalma tekniği, söyleme tekniği, o yöreyi yansıtması falan. Buradan şıpır şıpır terleri akıtıyor. Ben ne kadar yürekten, ne kadar canı gönülden okuduğunu böyle bir betimlemeyle sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm, sağ olasın.
0: Evet. Türkiye bir yolculuğumuz devam ediyor ama senden bir şeyler söyleyeceksin herhalde. Lafını bölmek istemedim, çok affedersin.
1: Estağfurullah. O söylediğin güzel dilekler için yani istinaden bir şeyler söyleyecektim. Hiçbir zaman için hani ya çalayım, süre dolsun, vakit bitsin.
0: Evet.
1: Diyerek düşünmedim.
0: Asla.
1: Hata yaptım. Yanlış da belki çaldım. Hı-hı. Farklı notaya bastım. Okurken de belki yanıldım. Hı-hı. Kafanın doluluğundan. Hı-hı. Ama hiçbir zaman işi ya işte yalap şalap hani bir an önce hemen okuyup
0: olsun
1: da bitsin,
0: da bitsin
1: olarak evet.
0: Hiçbir zaman
1: yapmadım.
0: Öyle bakmıyorsun.
1: Çünkü hissetmem lazım onu, evet, eseri, evet, okurken ki karşıya da o şekilde geçsin.
0: Geçirmen gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Zaten bize de düşen bu misyon da böyle bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Yani hep söylediğimiz şeyler, burası bir tapınak gibi aslında. Yani işte bülbülden bahsettin mesela. Türk'ün içinde bülbül, bülbülden ne buluyor? Oradan bir mana buluyor. Orada bir anlatımı var. Onu anlatırken ki senin ifaden gerçekten çok güçlü ve çok kuvvetli.
1: Aynı pozisyonda görüyor bülbülle kendini, onu da dertleşiyor.
0: Dertleşiyor tabii. Hep bir dertleşme var açıkçası.
1: Evet.
0: Peki yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili,
1: bizi nereye götüreceksin
0: sevgili
1: sen
0: Mustafa'cığım,
1: şimdi nereye gidiyoruz?
0: Erkan Sürmen hocamızdan alınan bir türkü bu.
1: Evet.
0: Adana türküsü, aa, Yenice Yolları. Beraber çokça çalıştık. Selamlar, sevgiler.
1: Ellerinden öperiz buradan.
0: Canım hocamız bizim,
1: evet,
0: bir tanecik hocamız.
1: Sağ, selamet versin,
0: evet,
1: inşallah.
0: Evet, çok renkli bir karakterdi biliyorsunuz.
1: Evet, çok da özlüyoruz keşke.
0: Özlüyoruz değil mi? Arada arada bir görmek istiyoruz açıkçası.
1: Evet.
0: Arkasından Eskişehir'e gideceğiz. Halkalı Şeker diyeceğiz ama öncesinde sevgili Mikail Yeter bize bir açış yapacak bildiğim kadarıyla. Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Oldu.
2: Yalnız Mikail nasıldı Mustafa'cığım? Açış.
1: Evet, harika.
2: Değil mi arkadaşlar?
1: Gönlüne yüreğine sağlık kardeşim.
2: Değil mi? Bir alkış hak etmedi mi benim arkadaşım? Canım benim. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet Mustafa'cığım, süre artık değil mi? 21.38'i gösterirken şimdi ne söyleyeceksin?
1: Peş peşe bağlı iki eserle devam edeceğim Özgürcüğüm.
2: Tamam.
1: İlki Çorum dolaylarından. Bir uzun hava. Geçmiş dönemde de biliyorsun TRT 1'deki Gönül Dağı dizisinde bunu seslendirmiştim.
2: Evet, doğru.
1: İnsanlar oradan da dinlediler.
2: Aşinalar, seviyorlardı.
1: Evet. Çok istek vardı dışarıda. Kıramadım, bunu okuyacağım.
2: Keyifle
1: ardından da buradan babana selamlarımı göndermek istiyorum.
2: Canım.
1: Sürpriz oldu sana da.
2: Evet.
1: Söylemedim.
2: Görünce çok şaşırdım hakikaten.
1: Keyifle dinlesin.
2: Evet canım
1: aman
2: benim.
1: Aman o istille diyeceğim.
2: Haydi bakalım.

0: Vallahi bravo.
1: Dedik
0: ya bizim oralar Hasan'cığım. Evet. Hiç konuşmuyorsun. Bizim oralar değil mi? Konya, Niğde. Vallahi düğünlerde bunları...
1: Biraz da bizim ama ya. Hep sizin değil. Bizim de oralar. Bizi de seviyoruz.
0: Ya tamam ama işte zaten söyleme tarzı zaten bambaşka da. Şimdi Konya deyince bak ben şimdi geçen programda okuyamadığım yarım kalan bir türküm vardı ya.
1: Evet.
0: Şimdi hemen arkasına onu bağlayabilir miyim Mustafa'cığım?
1: Çok sevinirim. Keyifle dinleyeceğiz
0: tamam,
1: tamamını.
0: Peki, tamam peki. O zaman Ahmet Özdemir'den alınan yine bir Konya türküsüyle devam ediyoruz. Gül kuruttum sepette.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık. Çok keyifli oldu. Güzel oldu.
1: Güzel oldu.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi Konya'ya gittik. Bu hafta Konya'daydık.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sırada ne var Mustafa'cığım?
0: Sırada ne var biliyor musun Özgürcüğüm? Farklı bir eser var. Yani yöremin biraz dışına çıkacağım.
1: Sen ara böyle türkülere de değiniyorsun biliyorum.
0: Evet. Bir Azerbaycan türküsü seslendireceğim. Daha doğrusu seslendirmeye çalışacağım.
1: Keyifle
0: dinleyeceğiz. Çok severim, çok etkiler beni. Ben o yörenin eserlerini de çok beğendim.
1: Evet.

0: Dün Hasan hocama bahsetmiştim hatta, ya okumak istiyorum nasıl olur diye. Biraz da Hasan hocamın gazına geldim aslında. Bilmiyorum nasıl olacak
1: daha
0: ama.
1: Daha önce de buna benzeyen bir şey seslendirmiştin hatırlıyorum. Gayet de güzel oluyor. Sesine çok yakışıyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Canım
0: deneyeceğim.
1: Benim. Hadi bakalım.
0: Sevirem çemende gülü çiçeği, gelende ilkbahar hatırla beni diyeceğim.

Evet sevgili türkü dostları, madem öyle Mustafa Kemal Şimşek'in türküsüyle veda ederken hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü ve programının daha sonuna geldik. Bu akşam ben Özgür Eren ve Mustafa Kemal Şimşek sizlerle birlikteydik. Orkestramızda, bağlamada sevgili Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halih Millikşen, bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Tarıkan, Tom Meister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik sevgili dostlar. Başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim, her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz bugünkü Türkülerle Yarenliğimize de. Değerli türkü dostları, bugün ilk eserimiz Ekrem Çelebi Üstadımızın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir bozlak. Duydun mu anam? Hep birlikte dinliyoruz.

Şu bayramı dahi kanlı yaş ile orada bayramlaştık, duydun mu anam? Ekrem Çelebi'nin eşsiz icrasından dinledik hep birlikte. Azerbaycan ellerine uzanıyoruz ve Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın yorumundan güzel bir mahnı dinliyoruz. Arakçının mendedir ceyran, sevmişem çemendedir ceyran.

Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın yorumundan Arakçı'nın Bendedir Ceyran adlı Azerbaycan ellerinden güzel mahniye dinledik. Sırada Seval Eroğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz ve Aşık Ali İzzet Özkan'ın kaynaklık ettiği Yürü Bire Çiçek Dağı adlı güzel türkü var. Hep birlikte dinliyoruz.

Seval Erol'u yorumladı Yörü Bire Çiçek Dağı adlı türkü. Sırada yine bir uzun hava var ve Celal Güzel Ses'in yorumundan güzel bir divan dinliyoruz. Çoğumuzun da bildiğini düşündüğüm Yaş Destanı.

Celal Güzel Ses yorumladığı Yaş Destanı'nı. Konya yöresine uzanıyoruz ve Konya türkülerinin usta icracısı Kemal Koldaş söylüyor. Eymeli yar eymeli, göğsü çapraz düğmeli.

Kemal Koldaş yorumladı, ey Meliyar, ey Meli, göğsü çapraz düğmeli sözleriyle başlayan Konya yöresine ait türkü. Programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Ali Ekber Çiçek alıyor sırayı ve o güzel deyişi seslendiriyor. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim.

0: Alekber Çiçek'in yorumundan Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim sözleriyle başlayan deyişi dinledik hep birlikte. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dalayı da terlemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal, teknik yapımda Haluk Aydın. Efendim bugünkü konuğumuz çok değerli bir uzman, Erzincan'dan Zemci Bozdemir. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam önce bir eser dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz efendim. İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz?
1: İlk olarak bir uzun hava söyleyeceğim. Bu biraz daha günümüzü yansıtan bir eser olacak. Bahsetme sevdiğim gamdan, kederden. Sıkılır yüreğim, dar benim için.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

Bahsetme sevdiğim gamdan kederden, bahsetme sevdiğim gamdan kederden.

0: Efendim çok sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdiye kadar hiç duymadığım bir eser bu. Erzincan yöresinde çok iyi bilirim eserleri.
1: Şimdi efendim hem günümüzü yansıtan bir olay hem de gerçekten de yani içimden gelerek halkımıza kazandırmak istedik.
0: Kendi eseriniz değil mi?
1: Evet, kendi eserim.
0: Ne kadar özetlemişsiniz yani halkın zerzenişini değil mi? Ne güzel böyle duygulara, insanların hislerine tercüman olmak. Ne kadar güzel ozanlık, ne kadar güzel.

0: Zemci Bozdemir, Hüseyin oğlu Zemci Bozdemir. İşte oradan 78'lerde falan İzmir'e intikal ettik. Epey zamandan beri İzmir'de ikamet ediyoruz. Bir ara İstanbul'da bulunduk. Ondan sonra tekrar İzmir'e döndük. Şimdi İzmir'de devam ediyoruz. Orada işte çalışmalarımız oluyor. Aşıklar Ozanlar Derneği'nde bir müddet bir zaman bulundum. TRT'de birkaç kere program yaptım. Bant yaptım. Bantlarımda işte denetimde geçenler oldu. Öyle devam ediyoruz. Tabii ki bu biraz yaşlılık dönemlerimize denk geldi. Eskiden olsaydı biraz daha sesimiz iyiydi, gürdü. Maalesef gitgide ses kalitesi düşüyor. Şimdi elimizde diye geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz.
1: Efendim ne güzel. Siz üretmeye devam edin. Çünkü hakikaten duygulara, gönüllere o kadar çok böyle yol olmuşsunuz ki hakikaten ne yapsanız siz dinlenir. Tertemiz icramız var. Hocam ailede var mıydı başka çalan okuyan?
0: Ailede amcam vardı fakat onun tarzı biraz daha farklıydı. Ben genelde işte Aşık Daimi, Davut Suları, Ali Ekber Çiçek onlarda daha çok etkilendim. Dolayısıyla onları birazcık daha örnek aldık.
1: Evet, yöredeki en büyük ustalar zaten kendi memleketinizde. Tabii onları örnek almamak mümkün değil bir saz çalıp okuyan olarak.
0: Evet, yani. tabii ki onlardan.
1: Evet hocam, yine bir türkü dinleyeceğiz sizden. Bundan sonra söyleşimize devam ederiz. Ne dinleyeceğiz efendim?
0: Sevda Sahrası diye bir türkümüz var. Onu okumaya çalışacağım.
1: Yine kendi havalandırdığınız.
0: Evet, kendi eserlerimden bir tanesi.
1: Peki hocam, buyurun, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Nefesinize sağlık. Üstadım, müzikle ilgili bugüne kadar mutlaka yaptıklarınız vardır, yapamadıklarınız vardır, planlarınız vardır. Bize biraz onlardan bahseder misiniz? Yani neler yaptınız bugüne kadar?
1: Efendim ben Cem Zakiriyim. Cemlerde deyişler söylüyorum. Efendim semahlar çalıyorum. Mümkün olduğu kadar günümüze uygun deyişler oluşturmaya çalışıyorum. Duvazlar oluşturmaya çalışıyorum. Mersiyeler yazıyorum. 150-200 civarında bir eserim var. Aynı zamanda Mahsuni Şerif söz ve beste yarışmasında ödüllerim var. Onun dışında yani dostlarla, arkadaşlarla çağırdıkları zaman bir muhabbet, bir sohbet olduğu zaman ara sıra beraber gidip sohbetleşiyoruz, türküler falan söylüyoruz. Bir ara işte Aşıklar Ozanlar Derneği'nde bulunmuştum. Orada programlar falan yapıyoruz.

0: olduk. Tabii o geçmiş dönemlerde oldu. Şu saatten sonra Cemler'de zakirlik yapıyorum. Onun dışında bir şey yok.
1: Efendim ne kadar güzel. Sizin olduğunuz Cem'de mutlaka insan bulunmak ister. Zira sizin gibi bir ustadan feyz almak herkese nasip olmaz. Yine bir eser dinleyelim sizden efendim. Ne dinleyeceğiz? Yine söyleşimize devam ederiz.
0: Tabii. Buyurun. Bir mürşide tabi olayım dersen bir deyiş, kendi yazdığım bir eser. Onu okumaya çalışalım.
1: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Nefesinize sağlık. Üstadım var mı çolukta çocukta da çalıp okuma hevesi
1: büyük
0: yapan?
1: Büyük oğlum birazcık heves etti fakat sürdüremedi.
0: Gençler de böyle size zaman zaman gelip üstadım bu nedir, şu nedir diye soran, araştıran oluyor mu?
1: Tabii ki var, soranlar var ama işte mesele nedir, sürdürebilmek olayı. Yani bu iş gerçekten de emek isteyen, zaman isteyen bir şey. İşte o zamana tahammül edebilirse, o zamana işte göze alırsa, usanmadan, yılmadan, bıkmadan çalışırsa olmaz diye bir şey yok. Olur.
0: Peki efendim, bir türkü daha dinleyelim sizden.
1: Tabii ki.
0: Son olarak efendim ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi hocam bu da yine bir kendime ait olan bir eserim. Gel hey gönül uyan rahabetinden diye bir eser. Onu çalıp söylemeye gayret edeceğiz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Bugün en teşekkür ederim. Renk kattınız programımıza. Çok sağ olun. Var mı son diyecekleriniz?
1: Çok memnun oldum gerçekten. Hocama da sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Bizlere vakit ayırdınız. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun, var olun.
1: Eyvallah.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Erzincan ilinden Zemçi Bozdemir idi. Haftaya aynı gün, aynı saatte, başka bir mahalle, başka bir mahlasla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Kimi zaman bir gurbet elde, kimi zaman aşkın yolculuğunda hisseder insan kendini. Aşık Veysel'in dizelerinde olduğu gibi ömür durmadan akıp gider gündüz gece. İşte bu gece dinleyeceğimiz türküler de hayatın içinden geçen o uzun yolun ezgileri olacak. Sazın söze karıştığı gece ezgilerine hoş geldiniz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Şimdi Musa Eroğlu sizlerle. Deli misin, divane misin sevdiğim?

Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hıdır Karaduman'dan derlediği Elazığ türküsünü Senem Akdemir söylüyor. Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçlar sırmayla örgülü.

Sırada sevgili dinleyenler, Bedirhan Kırmızı'ya ait bir Şanlıurfa türküsüyle Ezgi Ezizoğlu var. Yeşil başlı telli turnam, şimdi bizim elden uçtu. Aklımı başımdan aldı, gitti başka göle düştü.

Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan.

Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Gülcan Opel'in Rahime Yıldırım'dan derlediği Çukurova türküsünü Gülcan Opel'den dinliyoruz. Seher yeli her yerlerin başısın, biraz eğlen de tan yerleri ışısın.

Emin Aldemir'in Fırıncı Tahir'den derlediği Gaziantep türküsünü Muzaffer Ertürk söylüyor. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş dudağında balı var.

Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas türküsünü Gülten Çadırcı söylüyor. Eski libas gibi aşığın gönlü, söküldükten sonra dikilmez imiş.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Ahmet Yamacı'nın Kemal Kazdağlı'dan derlediği Aydın türküsünü Gülşen Kutlu söylüyor. Eklemedir koca konak ekleme, nazlı yârim yine geldi aklıma.

Gülşen Kutlu'nun derlediği Kırıkkale türküsünü İsmail Altunsaray'dan dinliyoruz. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'ü, andırırsın laleyle sümbülü.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ege'den esen hürriyet rüzgarını, Efelerin o mağrur heybetini ve bağımsızlık sevdamızı stüdyomuza taşıyan İzmir'in kavakları ile akşamımıza, hanelerinize merhaba dedik. Bugün güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü.
1: Vatanın makus talihinin yenildiği, kurtuluş destanının zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz.
0: Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz. Anadolu'nun hasretini ve sevdasını harmanlama gayretiyle sesimizle sazımızla burada sizlerle beraberiz şu an dostlar. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Hasan Hüseyin Genç, aynı zamanda orkestra şefimiz. Nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen ve bas gitarda Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bizlere eşlik edecekler. Dedikten sonra Özgürcüğüm, hali hazırda sen de mikrofondayken Sen de ne dinleyeceğiz?
0: Ya çok yine hep beraber okumayı arzu ettiğimiz türkülerle yine ben bu akşam dinleyenlerimizi selamlamak istiyorum. Çok sevilen bir türkü Samsun'dan, Çarşamba'dan. Nedir efendim?
1: Çarşambayı sel aldı.
0: Arkasından yine hareketli bir türküyle bağlayacağız. Sürpriz olsun mu Mustafa'cığım?
1: Vallahi çok keyifli türkü. Evet, şimdiden sürpriz olsun bence de.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına Gönlüm, sağlık. Sağ ol. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Mustafa'cığım.
2: Farklı yöreleri geziyoruz böylelikle.
1: Evet, evet, evet.
2: Şimdi İzmir'in Kurtuluş Günü. Ben de Muharrem Usta'nın İzmir için yaktığı bir bozluğa okumak istiyorum.
1: Şahanesin, evet.
2: Arkasından yine kendine ait Neşet Ertaş'ın sazından, sözünden de çok dinledik.
1: Evet.
2: Bilmem neden böyle soldun diyeceğim.
1: Haydi. Haydi bakalım.

0: final süperdi. Bir alkış.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani ben Mustafa'yı düşünüyorum. Eğer Türk halk müziği olmasaydı, yani türkü söylemeseydin ne yapardın diye düşünüyorum Mustafa'cığım. Ya bu kadar mı yakışır?
1: Arya
0: ya?
1: Okurdum muhtemelen galiba. Yani ya, iyi bir şarkıcı olurdum diye düşünüyorum.
0: Ya ben. Evet sevgili arkadaşım. Yani şimdi dinleyenlerimiz tabii göremiyorlar ama çalıp söylerken zaten o başlı başına bir meziyet, yani çalma tekniği, söyleme tekniği, o yöreyi yansıtması falan. Buradan şıpır şıpır terleri akıtıyor. Ben ne kadar yürekten, ne kadar canı gönülden okuduğunu böyle bir betimlemeyle sizlere anlatmak istiyorum sevgili dinleyenlerimiz.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm, sağ
0: olasın. Evet, Türkiye bir yolculuğumuz devam ediyor ama senden bir şeyler söyleyeceksin herhalde. Lafını bölmek istemedim, çok affedersin.
1: Estağfurullah. O söylediğin güzel dilekler için yani istinaden bir şeyler söyleyecektim. Hiçbir zaman için hani ya çalayım, süre dolsun, vakit bitsin
0: evet
1: diyerek düşünmedim.
0: Asla.
1: Hata yaptım, yanlış da belki çaldım. Hı-hı. Farklı notaya bastım, okurken de belki yanıldım. Hı-hı. Kafanın doluluğundan. Hı-hı. Ama hiçbir zaman hiç ya işte yalap şalap hani bir an önce hemen okuyun da bitsin, da bitsin olarak. Evet.
0: Hiçbir zaman yapmadım. Öyle bakmıyorsun.
1: Çünkü hissetmem lazım onu eseri okurken ki karşıya da o şekilde geçsin.
0: Geçirmen gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Zaten bize de düşen bu misyon da böyle bir şey değil mi? Evet. Yani hep söylediğimiz şeyler, burası bir tapınak gibi aslında. Yani işte bülbülden bahsettin mesela. Türk'ün içinde bülbül, bülbülden ne buluyor? Oradan bir mana buluyor. Orada bir anlatımı var. Onu anlatırken ki senin ifaden gerçekten çok güçlü ve çok kuvvetli.
1: Aynı pozisyonda görüyor bülbülle kendini, onunla dertleşiyor.
0: Dertleşiyor tabii. Hep bir dertleşme var açıkçası. Evet. Peki Elbicim, yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili,
1: bizi nereye götüreceksin?
0: Sevgili Mustafa'cığım, Erkan Sürmen hocamızdan alınan bir türkü bu.
1: Evet.
0: Adana türküsü Yenice Yolları. Beraber çokça çalıştık. Selamlar, sevgiler.
1: Ellerinden öperiz buradan.
0: Canım hocamız bizim, evet, bir tanecik hocamız.
1: Sağ, selamet versin
0: evet,
1: inşallah.
0: Evet, çok renkli bir karakterdi biliyorsunuz. Evet,
1: çok da yine özlüyoruz keşke.
0: Özlüyoruz değil mi? Arada arada bir

görmek istiyoruz açıkçası. Evet. Arkasından Eskişehir'e gideceğiz, Halkalı Şeker diyeceğiz ama öncesinde sevgili Mikail Geçer bize bir açış yapacak bildiğim kadarıyla. Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ediyorum. Yalnız Mikail nasıldı Mustafa'cığım? Açış.
1: Evet, harika.

0: Özgürcüğüm.
1: Tamam.
0: İlki Çorum dolaylarından bir uzun hava. Geçmiş dönemde de biliyorsun TRT 1'deki Gönül Dağı dizisinde bunu seslendirmiştim.
1: Evet, doğru.
0: İnsanlar oradan da dinlediler.
1: Aşinalar, seviyorlardı. Evet.
0: Çok istek vardı dışarıda. Kıramadım, bunu okuyacağım.
1: Keyifle
0: ardından da buradan babana selamlarımı göndermek istiyorum.
1: Canım.
0: Sürpriz oldu sana da.
1: Evet.
0: Söylemedim.
1: Görünce çok şaşırdım hakikaten.
0: Keyifle dinlesin.
1: Evet canım
0: aman
1: benim.
0: Aman o isimle diyeceğim.
1: Haydi bakalım.

0: Bizim ama ya hep sizin değil, bizim de aralar. Bizi de seviyoruz.
1: Ya tamam ama işte zaten söyleme tarzı zaten bambaşka da. Şimdi Konya deyince bak ben şimdi geçen programda okuyamadığım yarım kalan bir türküm vardı ya.
0: Evet.
1: Şimdi hemen arkasına onu bağlayabilir miyim Mustafa'cığım?
0: Çok sevinirim. Keyifle dinleyeceğiz
1: tamam,
0: tamamını.
1: Peki, tamam peki o zaman Ahmet Özdemir'den alınan yine bir Konya türküsüyle devam ediyoruz. Gül kuruttum sepette.
0: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık. Çok keyifli oldu, güzel oldu.
1: Çok teşekkür güzel ediyorum. Vallahi Konya'ya gittik. Bu hafta Konya'daydık. Eyvallah. Şimdi sırada ne var Mustafa'cığım?
0: Sırada ne var biliyor musun Özgürcüğüm? Farklı bir eser var. Yani yöremin biraz dışına çıkacağım.
1: Sen öyle böyle türkülere de değiniyorsun biliyorum.
0: Evet. Bir Azerbaycan türküsü seslendireceğim. Daha doğrusu seslendirmeye çalışacağım.
1: Keyifle
0: çok
1: severim,
0: çok etkiler beni. Ben o yörenin eserlerini de çok beğendim.
1: Evet.
0: Dün Hasan hocama bahsetmiştim.

Evet sevgili türkü dostları, madem öyle Mustafa Kemal Şimşek'in türküsüyle veda ederken, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü ve programının daha sonuna geldik. Bu akşam ben Özgür Eren ve Mustafa Kemal Şimşek sizlerle birlikteydik. Orkestramızda, bağlamada sevgili Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halih Millikşen, bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerleydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcı Mehmet Tarıkan, Tom Meister Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Sizinleydik sevgili dostlar. Başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, iyi günler. Bir istek parçam olacaktı. Derde düştüm, dermanını aradım. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Neşet Ertaş'tan dinlemek istiyorum.